0: ni wa fanya muwe mabusi afu mbeku mi amukumpra kon.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusi afu mbeku mi amukumpra kon, mamenko.
0: Mese pedi ani wa fanya muwe mabusi afu mbeku mi amukumpra kon.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusi afu mbeku mi amukumpra kon, mamenko.
0: Abusiye, mabusiye fwe, seye ye amoyami ye ye ni.
1: Seye ye, seye, seye ye amoyami, seye ye amoyami, seye ye ne ya, ene mwala.
0: Efye, efye ananiye, wabo ni be masme ya se.
1: Seye ye, seye, seye ye amoyami, seye ye amoyami, seye ye ne ya, ene mwala.
0: Akwa si, mese nedi odman kume wu, se o nyadina pa kamba. Uwe sikewu, uni sikewu, dasa buwa uwe doga kwa. Ye, waduma kuma uwe, dina pake nebe.